2056 kalifikasyon uydu 1056 program eksen vehicle'de bir vehicle'de bir sınavlı esir hızlıdır.

0: Sen düz olsun abi. Al.
1: Sağ ol. Sen düz
0: Düşman
1: sonsuz olsa abi. Düşman sonsuz. O. Anne film

0: Yapmayı Ranger Santa'da, Polis Los Angeles Santa'da zaten o ya. Sadece Sofya'da Small Florian. Bu sayın karakter, Sistine Smith, Hyde Park, Nashville.
1: Ben o zaman ilk nef yapmayacağım dur. Ben o zaman ilk nef yapmayacağım dur.
0: Oui, c'est ça.
2: Central 2, je n'avais aucune réponse de la porte de Fianon sur ma tête.
0: 229, 4.

0: Rıza Mehmet, ne haber?
1: Rıza Mehmet,
0: Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rıza Mehmet, Rı

0: saatler içinde kesin saatler kullanıyor. Susan ve sayın kişmeyi kurtar edip zamanımın korkuması nedeni köyü yapı ve derantın dağdan alınanlar ve sus ve meydan.
1: Yatağı harbiden sürekli sınav fırsatı.

0: Nasıl falan durdu falan abi. Ben
1: nasıl
0: falan durdu falan falan durdu sanki bir ortalama bir şey yaptım.
1: Ne yapayım?

Hanımefendi, sen nasılsın? Hanımefendi, sen nasılsın? Hanımefendi, sen nasılsın? Hanımefendi, sen nasılsın? Hanımefendi, sen nasılsın? Hanımefendi, sen nasılsın? Hanımefendi, sen nasılsın? Hanımefendi, sen nasılsın?

0: 256 Central. 256 Central. 256 Central. Ben de Okan'ı yapalım sokramanın erken. Umarım esnetten sonra sana tıkıyor da tanıtayım. Hani ses yok 256. Bu da izlediğimden sonra şu olsun. Düz rengi. Merkez olsun lütfen 256.
1: Contain
0: Sadel.
1: Service,
0: 11.
1: This time going to Barcelona, 11. No, I can't answer, there's no something.

0: Rüsan'dan
1: Rüsan'dan
0: Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan
1: Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rüsan'dan Rü

0: Biz davette olduğu sefer teksin temizlikte patronlarda otelde öncaş ve yine parantı üstü davette besleyin kentmeli tutun gelsin. Evet.
1: Ne zaman değil mi davette?

0: Araldı fakat. Araldı fakat. Orası egan ve ithal gözleri. Arifet çok güzel fakat. Nesil bir kez fakat. Çok çok taksan. Büyüce çok güzel fakat. Üzmendik.
1: Kaza al. Büyüce fakat. Fakat.

0: bakal bir hak yap. Yapacağız. Lütfen gidelim. O zamana kadar.
1: Kazak yapalım. Kazak yapalım.

Alternatif sana yetiyor. Alternatif sana yetiyor. Alternatif sana yetiyor. Burası 72 saate yamuk veren haberiz. Ayrıca son sürü sana yetiyor. Bizden 2.7'de devam edecek.

0: Buyur sen sanki. Ne yapayım?
1: Sabancı sana sor sanki.
0: Le deux système existe 5.